0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Anca katta kız bop kapsan. Yaşlıgende cüde şirin kız edin. Oyun kayar gibi olsa seni hem o şehir gibi borardı.
3: Uzur ama ki sizini tanıyor olmadım.
2: Instagram'da oyunu anca yıllardan beri patpisçi gemen.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Anca katta kız bop kapsan. Yaşlıgende cüde şırın kız edin. Ayın kayerge borsa seni hem o şerge borardı.
3: Uzur ama ki sizni tanıyor olmadım.
2: Instagram'da ayını anca yıllardan beri patpis çekemen.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qonunchilik palatasi kapital bozori to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi

girdi, karalarına boylandılar. Seni sağ için karal irdi, karalarına boylandılar. Adaları, sazaları, cezalarına boylandılar.

0: Ben çıkacak Rozu. Bir de koştumuz bize koşu gel. Maşını yaptı ahma ana tepe gel palancı palancı. Vay açıp bıcıkıp gitti de. Kaysin o sen. Koştum işin hakkı gene gel. İyi keçiriz. E tohbe. Ben uzun ne kadar iş kovaz mas ben. Ne yapsam ne mi yiyken ne mi yaptı yiyken desem. Yani o şeyler.
1: Azı bir azı bir kırgellerde
0: çıkardım. Vay be koçurum. Başka ne fikirin yok mu? Bilmiysem onu sen de onu çıkıp öldü. Yazgım keledi otum çıkıp oladı. Bu kadar mal diyeyim. Hep bekara. İskin asan makasan kovlab.
2: Yengil
0: keladi. Yengil asaqil. Nima dur qil degim keladi. Otim chiqib qolgan. Shu oti chiqmaydigan qilsam bir negativ bo'lsa-da bu.
2: O'z yig'ib yuraman.
0: Ha, yig'ib yuraman. Men may qara bo'ldim.
1: Ya siz ko'ring deb bu yerda aytingda.
0: Ya bu ko'rgan eshitmaydi u bizni. Mana 12 da yurganlar buni hech bizni eshitmaydi. Mana telefon qildi-yu mana Aziz. Bitta shuni ichida yurganni chaqirgan ekan.
1: Shuni ichida.
0: Ha, shuni ichida yurganni 5 ming berasiz debdi. Men chiqsam efirga debdi. Ha o'zi kecha chiqqan chumchuq bo'lsang, qarshanodan chiqqan bulbul bo'lsang. Ya? Beshi beraslamish. Ya kelganingga rahmat, chaqirganingga rahmat deb kelmaysan.
2: Chaqiryapti odamni.
0: Menga ro'para bo'lmapti-da. Menga ro'para bo'lsin, eshitadigan eshitadi.
1: Hozir eshitib turgan
0: bo'lsa. Shu yerdan otib o'ray o'shish qoldi. Voy to'g'ri gap qara, kecha chiqqan
2: haliga Dilshod bek katta bek fitti kinoda suvchi bo'lib boradi, ko'rganmisizlar, xavfli urush degan kinoda. Ya, bek qarang, siz unaqa bo'lib qopti, unaqa bo'lib qopti, Murod Rajabni ko'tarib deringiz, otib o'radi, suvchi bo'lib
0: ketgan. Shuni aytyapman-da, kecha chiqqan, mana ma'nuri ichida yurtdi o'zi, hech qayerda yo'q, ma'muli ichida, telefonni ichida. Nechu berasizlar?
1: Endi hozir bo'ladi.
0: Men benzin yoqib boraman, ya yo'q, piyodaki. Benzin indiram.
2: Bitta qo'ng'iroq qabul qilishimiz kerak. Qoida bo'yicha. Assalomu alaykum.
3: Alo.
2: Alo.
3: Alaykum assalom, Bahodirjon, Sanjarbek. O'g'lim otasimdan chiqib qopti Bahodirjon, yana bittalaringni.
1: Hasan, Hasanbek.
0: Yaxshi shart emas, hoji ona.
2: O'rtancha o'g'ildek gap.
3: Jo'g'ani botirlar qilib qo'yaveraman. Onaxonlar yaxshimi, hammalari tinchmi?
0: Ha, o'tirishibdi. Qachon hoji onangga olib borasan, men deb o'tiribdilar onam.
3: Olib kelavering, bugun ertaga qo'ymasdan olib kelib bir aylantiraman.
0: Shu, aytdim, ona olib borib qo'yaman, dekabrgacha yuraverasiz dedim.
3: Bo'ldi, bo'ldi. Jon deyman, Bahodirjon, jon deyman.
0: Bitta kichkina tog'ara bilan qiyiqcha beraman, somsalarni solib, avval olib kelib yuraverasiz onam dedim.
3: O'rtoq bo'lib yuraveramiz ekanmiz.
0: Jon deyman,
3: rahmat.
0: Aytaman, Asakagami, qayerga, Shahrixongamidi?
3: Shahrixongaga.
0: Ertaga uyga boray, ona deyman.
3: Bo'ldi,
0: ularni ham joniga tegib keling deyman.
3: Mayliga, jonimizga tegmaydi, uylarimiz ko'p. Nabiralarimiz qari edi, Allohim, rahmat bo'lam, rahmat.
0: Sog' bo'ling, hojona, rahmat, rahmat.
3: Tabrigim bor edi, Bahodirjon.
0: Yo, tabrigim bormidi?
3: Ha, qizim kecha tug'ilgan kuni edi, kecha tushaolmadim, oti Dilfuzaxon. Kevim bilan qo'sha qarishim O'tkirbek bilan nabiralarini baxtiga sog' bo'lsin, meni chevaralarim bo'ladi uni nabiralari. Iloyim yana shuncha yoshlarga kirsin, iloyim. Meni baxtimga sog' salomat bo'lsin. Yanagi shu vaqtlarga yana shu o'tirishlarni kutaylik. Kecha bog'i shamollarga borib keldik, billar nabiralarni olib o'ynatib keldim, Bahodirjon.
0: Yashang, salomat bo'ling, rahmat.
3: Xo'p bo'linglar, salomat. Siz ham bir tabriklab qo'ying Dilpuzaxon qizini.
0: Xo'p bo'ladi, Dilpuzaxonni tabriklab qo'yamiz. Dilpuzaxon ham onalaridek bo'lsinlar. Har doim ko'chada qo'ydi, oyoqlari yuraversin. Ketma-ket, ketma-ket, yig'inlarga borib yuraversinlar, sog' bo'lsinlar. Dilpuzaxonni tabriklaymiz.